Ez edine Muhammed Havşadıra kumar el ala Ez razi lakiyip Hacı kazna vera kumar edikiyip Büyük uçtuna başlayıp Sonda İsa nurar edikiyip Ez ibrat Berdira dira kumar edevran kiyip Ez bilu kalu razile bu dişel alemi imkavir diye Mere mafula ercari e alle kula e gazi

ketim era mafla Ali Kura Gazim Tersirim evi bekim Acemi dönde bir hesap

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave. Radyo Wave.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villaları'nın.

0: lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Televizyon.
5: If you follow my lead, you can avoid some of the mistakes I've made here. Now try not to be overwhelmed by all this technology. It looks complicated, but the men who designed it made it simple enough for a woman to use.
6: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın geyin gösterimlerinden bir tanesi Mad Men. 1960'lı yıllarda Amerika'nın ve reklamcılık dünyasının kalbi olan New York'ta geçen hikayede şatafatlı reklamcılık dünyasının parlak çocuklarının hikayeleri gözler önüne seriliyor. Değişen zamana uyum sağlamaya çalışan reklam gurusu Don Draper ve ekibi gerçek dünya ve yalanlar arasındaki ince çizgiyi görünmez kılmaya ve 1960'lı yılların dekorunda insan doğasının inceliklerine inmeye devam ediyor. Başarılı mafya dramlarından olan The Soprano'nun ödüllü yapımcı ve yazarı Matthew Vigar'ın yaratıcısı olduğu Mad Men 3 yıl üst üste en iyi dizi dalında Emmy ve Altın Küre ödülünü evine götürerek başarısının tesadüf olmadığını da ispatlamıştı. Uzun soluklu bir diziye başlamak isteyenler için bu hikaye sürükleyici olabilir. 6 sezonluk Mad Men şimdi Game platformunda. İyi seyirler.
5: I heard you were amazing in the meeting.
7: Fear stimulates my imagination. That's why he won an award. Kids today, they have no one to look up to. Because they're looking up to us.
8: Cinevizyon.
2: Radyo Wang. Radyo Wang.

Ece godan jen hen deng jmer hat neşandın, pem jmer hat neşandın. Ami van yekwe jwer par va biken, kam deng godarken jmer dengi koşanın için elle. Qara ke he baş ne biye? Am çe sıra ece zelemele godarken gala gala ki sanki hoşa yani rastı önermedin gala gala ki ejana. Keremken godarken enerjiye ki bigirin. Juham enerjine. Am vet gelen Keremken godar enerjiye.

0: Reklamlar.
1: Le bajarı dîrokî li Amedê, hûn ji bo revîtiyek xwarinê tên vexandin. Can û ciger ocakbaşı li benda we ye. Li can û ciger ocakbaşı hûn dikarin goştê berxê û kezebav berxê a teze bixwin. Her wiha me dest bi çêkirina lehmecûn, pîde û künefe jî kir. Cî sûrî çî kolana Hezretê Süleyman. Can û ciger ocakbaşı ji bo kesin ku tama devê xazanin ji bo Amedê.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
5: Dısıfreye de çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye. Je Ermeniyan hatta Ruman, je Suryaniyan hatta Lübnani. Set cureyin mezeyan. Goşte biraşti de hostati, de masiyan da tezebun. De her pariyek de çirokek cuda. Ciheki taybet ku, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve khoş bikin. Restorana zeytune, vilayin Dicle kente, telefon 0553 968 21 Restorana Zeytuni, Serpihati Yeke.

Kent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
1: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
2: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
8: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
9: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
10: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
11: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Ving.

0: 5G uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şart diye 5G'ye geçin.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: Radyo Ring. Radyo Ring.

0: Just have all these songs in my head.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Michael. Film popun kralı olarak bilinen ünlü müzisyen Michael Jackson'ın hayat hikayesini konu ediyor. Michael Jackson'a gerçek hayattaki yeğeni Jeffrey Jackson'ın hayat verdiği filmde onun tüm zamanların en büyük şovmeni haline getiren en ikonik performansları da dahil olmak üzere Michael'ın hayatının tüm yönleri gözler önüne seriliyor. I knew you were different the moment you were born. You let your light shine into the world. Biyografi, dram ve müzik türündeki filmin yönetmenliğini Anthony Fuqua yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jeffrey Jackson, Colman Domingo ve Nia Long var. İyi seyirler.
2: Cinevizyon. Reklamlar.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide

0: Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Sur içi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo Veng. Radyo Veng.

Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharin etene ve khandan. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suriçi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tama de ve khasanın jibo amede.
4: Kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin önergesi lehine konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, AKP sıralarına seslenerek hadi kalkın genel başkanınıza söyleyin, Türkiye Trump başkanlığındaki Netanyahu patentli Gazze konseyini derhal terk etsin diye çağrıda bulundu. DEM Parti MYK, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında 10.30'da toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündeminde son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, barış ve demokratik toplum süreci yer alıyor. Bu kapsamda süreç bağlamında yaşanan gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. MYK gündeminde DEM Parti Emek Komisyonu 1 Mayıs sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunumu yapacak. Toplantıda 15 günlük bir planlamanın da çıkartılacak. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara Gar katliamında devletin sorumluluğu yok kararına tepki gösteren 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık, "Karar bizim için yok hükmündedir, devletin sorumluluğunu istihbarat belgeleri ortaya koyuyor," dedi. Ankara'nın Gezi Mahallesi'nde 8 Aralık 2025 tarihinde ihbar üzerine evine gelen polislerin cinsel saldırısına uğrayan AA'nın avukatı Nergiz Görnaz, polisin ceza almasına rağmen tahliye edilmesine karşı istinafa başvuracaklarını, takipsizlik verilen polis Ahmet G. hakkında da yargı sürecinin başlaması için başvuruların devam edeceğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsü noktasındaki açıklamalarının sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan DEM Partili Serhat Eren, "Sayın Öcalan'ın sorulara çözüm getiren tutumu statüyle taçlandırılmalı, statünün kendisi özgür olma halidir," dedi. Aralarında Özgür TV'nin de yer aldığı çok sayıda basın, federasyon ve platformun X hesabı erişime engellendi. Özgür TV, Yeni Demokrat Gazetesi, Kızıl Bayrak Gazetesi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Birliği ve Bağımsız Devrimci Sınıf platformunun X hesaplarına erişim engeli getirildi. Dersim'de düzenlenen Dedeler Zirvesi'ne tepki gösteren Pir Sultan Kültür Derneği Başkanı Cuma Erce, "Bizim nazarımızda işbirliği yapanlar bizden değildir," dedi. Uluslararası Ahmet Tiyatro Festivali'nin katılımcılarıyla dünyaya mesajını verdiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Tahir Baykuşak, "Barış öne çıkan başlık oldu. Çatışma ve savaşın çıktığı yerlerde barış ekmek ve su kadar önemlidir," dedi. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü Huzur Evleri Mahallesi'nde Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa belediye eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nde tekstil, el sanatları, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Her kadın istediği atölyeye başvurabilecek, öte yandan şiddete maruz bırakılan kadınlar da başvuru yapabilecek. Ulaşımın kısmi sağlandığı Hakkari'de kayın çöpleri bir haftadır toplamazken içme suları ise kirli akıyor. Mahalle sakini kadınlar kayıma tepki göstererek "Neden her yere hizmet var, burada yok?" diye sordu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ercan Sağlam adlı işçi çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Antep E-Tipi cezaevinde tutulan Bir Teksen Genel Başkanı Mehmet Türkmen hücreye konuldu. İstanbul Yeni Kapı'daki Nevruz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 kişi hakkında tensiple tahliye kararı verildi. İskenderun'da çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Mahir Buğra Karagöy'ün ailesi ihmaller zincirine dikkat çekti. "Çocuğumuz öldü, onlar sipariş yetiştirmeye devam etti, bu nasıl vicdan?" diye sordu. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği destekli Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen Muş Belediyesi'nin Kadın Politikalar Müdürlüğü Koordinatörü Işık Akman, "Kadın bakış açısıyla şehri yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz," dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, destansı öfke operasyonu sona erdi derken gerilimin hala sürdüğü Hürmüz Boğazı'na işaret etti. ABD Başkanı Trump ise özgürlük projesi kısa süreliğine durduruldu açıklaması yaptı. İran'ın savaş kabiliyetinin etkisiz hale getirildiğine vurgu yapan Trump, "Belki beyaz bayrak göremeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor," dedi. İran'da idamların ve baskının durması için toplumun bütün kesimlerinin birleşmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Murat Yalibadi, "Birleşerek kalıcı bir örgüt kurulmalı, dağınık hoşnutsuzluğu örgütlü bir güce dönüştürmek gerekir," dedi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Sol Parti, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'e karşı ortak bir boykot kararı aldı. Platformun giderek dezenformasyonu teşvik eden bir yapıya dönüştüğünü savunan partililer, #X'i terk ediyoruz etiketiyle yaptıkları duyurularda hesaplarını artık aktif olarak kullanmayacaklarını bildirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 18 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin yağmurlu 17 derece, Van 13 derece, Urfa yağmurlu 18 derece, Şırnak yağmurlu 17 derece, Batman yağmurlu 19 derece, Hakkari 14 derece, Bitlis yağmurlu 11 derece, Siirt yağmurlu 20 derece, Adıyaman yağmurlu 17 derece. Döviz kurları: Dolar 45.22, Euro 52.92, gram altın 6.619 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
2: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Unutulmaz.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent villalarında.

0: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
1: Sıfreyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, jı Ermeniyan hata Ruman, jı Süryaniyan hata Lübnane, set cureyin mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet ku, hune bi malbat ahvare, ba arami tahmade ve hoşveş bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, Telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpe Hatiyeke.
2: Tizi eşkena cüya khudi yavri pelane vakeri. Tiryakiye zafi vaktan seki qet hiviye çimbo dana his kerdine La eşkena bira tedavi kerdiş. Xuvir rameke. Biyev destekar raşt u profesyoneli yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şehurmendiye ye tiryakiyiye ye şaredariya Amedya şaristane girdi. Taha şehitliği Zere Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi alo sev poncasu hiri.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
3: Radyo ve

Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Partisinin önergesi lehine konuşan DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, AKP sıralarına seslenerek hadi kalkın genel başkanınıza söyleyin, Türkiye Trump başkanlığındaki Netanyahu patentli Gazze konseyini derhal terk etsin diye çağrıda bulundu. DEM Parti MYK, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında 10.30'da toplandı. Parti Genel Merkezi'nde yapılacak toplantının gündeminde son dönemde yaşanan siyasal gelişmeler, barış ve demokratik toplum süreci yer alıyor. Bu kapsamda süreç bağlamında yaşanan gelişmeler toplantının ana gündemi olacak. MYK gündeminde DEM Parti Emek Komisyonu 1 Mayıs sürecinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi sunumu yapacak. Toplantıda 15 günlük bir planlamanın da çıkartılacak. Anayasa Mahkemesi'nin Ankara Gar katliamında devletin sorumluluğu yok kararına tepki gösteren 10 Ekim Barış Derneği eş sözcüsü İshak Kocabıyık, karar bizim için yok hükmündedir, devletin sorumluluğunu istihbarat belgeleri ortaya koyuyor dedi. Ankara'nın Gezi Mahallesi'nde 8 Aralık 2025 tarihinde ihbar üzerine evine gelen polislerin cinsel saldırısına uğrayan AA'nın avukatı Nergiz Görnaz, polisin ceza almasına rağmen tahliye edilmesine karşı istinafa başvuracaklarını, takipsizlik verilen polis Ahmet G. hakkında da yargı sürecinin başlaması için başvuruların devam edeceğini söyledi. Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'ın statüsü noktasındaki açıklamalarının sözde kalmaması gerektiğini vurgulayan DEM Partili Serhat Eren, Sayın Öcalan'ın sorulara çözüm getiren tutumu statüyle taçlandırılmalı, statünün kendisi özgür olma halidir dedi. Aralarında Özgür TV'nin de yer aldığı çok sayıda basın, federasyon ve platformun X hesabı erişime engellendi. Özgür TV, Yeni Demokrat Gazetesi, Kızıl Bayrak Gazetesi, Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu, Devrimci Gençlik Birliği ve Bağımsız Devrimci Sınıf platformunun X hesaplarına erişim engeli getirildi. Dersim'de düzenlenen Dedeler Zirvesi'ne tepki gösteren Pir Sultan Kötür Derneği Başkanı Cuma Erce, bizim nazarımızda işbirliği yapanlar bizden değildir dedi. Uluslararası Amit Tiyatro Festivali'nin katılımcılarıyla dünyaya mesajını verdiğini belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Tahir Baykuşak, barış öne çıkan başlık oldu, çatışma ve savaşın çıktığı yerlerde barış ekmek ve su kadar önemlidir dedi. Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi Kadın Politikaları Müdürlüğü Huzur Evleri Mahallesi'nde Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa belediye eş başkanları ve çok sayıda kadın katıldı. Huzur Evleri Kadın Yaşam Merkezi'nde tekstil, el sanatları, toplumsal cinsiyet atölyesi ve spor etkinlikleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Her kadın istediği atölyeye başvurabilecek, öte yandan şiddete maruz bırakılan kadınlar da başvuru yapabilecek. Ulaşımın kısmi sağlandığı Hakkari'de kayım çöpleri bir haftadır toplamazken içme suları ise kirli akıyor. Mahalle sakini kadınlar kayıma tepki göstererek neden her yere hizmet var, burada yok diye sordu. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Ercan Sağlam adlı işçi çalıştığı inşaatta yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Antep E-Tipi cezaevinde tutulan Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen hücreye konuldu. İstanbul Yeni Kapı'daki Nevroz kutlamasına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 10 kişi hakkında tensiple tahliye kararı verildi. İskenderun'da çalıştığı pastanede elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Mahir Buğra Karagöğün ailesi ihmaller zincirine dikkat çekti. Çocuğumuz öldü, onlar sipariş yetiştirmeye devam etti, bu nasıl vicdan diye sordu. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği destekli Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen Muş Belediyesi'nin Kadın Politikalar Müdürlüğü Koordinatörü Işık Akman, kadın bakış açısıyla şehri yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, destansı öfke operasyonu sona erdi derken gerilimin hala sürdüğü Hürmüz Boğazı'na işaret etti. ABD Başkanı Trump ise özgürlük projesi kısa süreliğine durduruldu açıklaması yaptı. İran'ın savaş kabiliyetinin etkisiz hale getirildiğine vurgu yapan Trump, "Belki beyaz bayrak göremeyeceksiniz ama aslında İranlıların ihtiyacı olan şey bu. Teslimiyetin simgesi olan beyaz bayrağı sallamaları gerekiyor," dedi. İran'da idamların ve baskının durması için toplumun bütün kesimlerinin birleşmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Murat Yalibadi, "Birleşerek kalıcı bir örgüt kurulmalı, dağınık hoşnutsuzluğu örgütlü bir güce dönüştürmek gerekir," dedi. Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller Sol Parti, Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X'e karşı ortak bir boykot kararı aldı. Platformun giderek dezenformasyonu teşvik eden bir yapıya dönüştüğünü savunan partililer, #X'i terk ediyoruz etiketiyle yaptıkları duyurularda hesaplarını artık aktif olarak kullanmayacaklarını bildirdi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır yağmurlu 18 derece, Elazığ yağmurlu 17 derece, Mardin yağmurlu 17 derece, Van 13 derece, Urfa yağmurlu 18 derece, Şırnak yağmurlu 17 derece, Batman yağmurlu 19 derece, Hakkari 14 derece, Bitlis yağmurlu 11 derece, Siirt yağmurlu 20 derece, Adıyaman yağmurlu 17 derece. Döviz kurları: Dolar 45.22, Euro 52.92, gram altın 6.619 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres polis okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
5: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Le bajare diruki le amede, unjibon revitiye kharine tene vekhandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le can و جگر اجاق باشه هندکارن گوشت برخه و گزه باب برخه آ تزه بخوین هر وها مدس به چکرن لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی گولانا حضرت سلیمان جان و جگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده به خاصانن جبو آمده
0: رکلامları dinlediniz.
7: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Ving. Radyo Ving.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Canciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
2: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
3: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık, kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de, tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün.

0: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Şeytan Marka Giyer 2. Geleneksel dergicilik dünyasının dijital dönüşümle sarsıldığı bir dönemde moda dünyasının ikonik figürü Miranda, efsanevi dergi Runway'in başındaki kariyerinin en kritik dönemine gelir. Gücünü ve etkisini korumaya çalışan Miranda, değişen sektör dinamikleri karşısında yeni bir strateji aramak zorundadır. Bu süreçte yolları, geçmişte yanında çalışan eski asistanı Andy Schatz'la yeniden kesişir. Beklenmedik bu işbirliği ikisini yeniden aynı safta buluşturur. Ancak karşılarında güçlü bir rakip vardır. Artık sektörün zirvesine yükselmiş, hırslı ve son derece kararlı Emily Charlton. Profesyonel rekabetin kişisel hesaplaşmalarla iç içe geçtiği bu mücadelede moda dünyasının değişen kuralları, kurumsal entrikalar ve itibar savaşı her şeyi daha karmaşık hale getirir.
1: The Brunello Cucinelli pants, love those. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
0: Dram ve komedi türündeki filmin yönetmenliğini David Frankel yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Meryl Streep, Anne Hathaway ve Emily Blunt var. İyi seyirler.
2: Won't you take the train, dear? Be on time. Just wait, I'm coming.
3: I'm going to make something of this job.
4: You could write a book. The definitive Miranda Priestly expose.
5: May the bridges I burn light my way.
6: Cinevision.
7: Guhdaren Aziz, le maliu kucheye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamane xo baxıbır, bu kenunu xavnan bibinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunan

0: Merkezi Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi Xeberan neyan vernişmadi. Parlamenteri Partiya Demi Cengiz Çandar, Semedi Paştida işe peşnezi partiya xo vengda kursiyani AK Parti uvake, şiere u sereke partiya xura vacike, gani Türkiye lezgi konseye gazeyke bine sereke Trump ideya, u hete Netanyahu'yra amya patent kerdiş, xo banco. MHK'den parti bir sereke hem sereke Tülay Hatimoları Utuncer Bakırhani kombi. Rojava kombiye işoke Merkezi Peru Parti devi Averşi eşi siyasi demepeyine u prosesi açtı u cemati demokratiki cagene. Na çerçevede Averşi eşike der hakkı prosesi de bir Rojava serini kombiye işi bene. Komisyonu keda den partizi Rojava MHK'de agahi dobudu xabatanike prosesi yoy gulane de amed onlayış. Amezana işke kombiye işte planik pancesi. Rojizi doveje. Hem berfeki komele aştığı deseti şirna verene İshak Koca Büyük gerak son vera kararı dadgeha desturiye berpisleri devlete çünyoye der hakkı kırkardı şekari Ankara'yı mojna uva karar semede mabe hukmu berpisleri devlete belge istihbaratı aşkerakeno. Veziri Adaleti Akın Görlek nakıl kertse Vezareti Adaleti Ukarizari bir iradeyi ke henveri dosyanı faaleni diyari mojnayı cinayeti kübra yapı cizi amı roşun kerdiş. Pancuron iştişe davaya cezaya kongreye CHP'yi datgaha cezaya asliye vistu şeşneye Ankara'yı da amı kerdiş. Kararı grevtişi ifadeye Adem Soytekin'i itiraf kerke davaya İBB'yi de amı veradayış seh şahit diyar kerdi. O dava taloqi yevi temuzedi. Aydın Çavuşoğlu İbrahim Veziri Karubarani Tebere Verini, Mevlüt Çavuşoğlu, Usereke Alanya Spori Hasan Çavuşoğlu, ofis akıda Biçeke Brindar amı vinayış. Şaradarya Amedya Gırdi Semedi Roşani Zuhani Kurtki Emserzi programı ke Zafi Çalakyan Tede'ye Amede Kert Çalaki ke Heti Müdürüye Şubeye Pavutişi U Averşeşi Zuhani ke Gredayi Serike Duhani Kari Kültürü U Komeleyi Organize Keni Dodes Panciyes U Hevtesi Gulanede Beri Kerdiş. Milke Seleki Şaradarya Antalya Gırdi Muhittin Bücek, Ulajey Mustafa Gükhan Bücek, Uveyva Ey Zuhal Bücek, Çarçıve Cipersa İşeke, Derhak İnan Yenu Kerdiş'te Ameyi Desteser Kerdiş. Nakıl Bike, Neve Endami Ekibi Keşte Kargo İke, Derya Ege'de Gına Keranro U Bınavbi, Heşte İnan Türki U Yevcira Azerbaycan İcbi, Ameyi Halas Kerdiş. Diyar Bike, Ekiba Keşte, Hete Ekibani Asayişi Kerahi Yunanistanira, Vete Kerağ. Kazaya Kosteriya Mirdini de Karker Ercan Sağlam ke inşaatlık de xebit yayına Berzira Kevtuar u dünyaya xubedernaye. Cole Mergo ke nakıl kerdiştena kısmi beno kayyum hevte yüke çop arinedanu u avaşı müthişi zilişina. Cini herime hemveri kayyum irakso mojna yuvati çıra hercayda hizmet esto tiyaçınıyo. Roje kitabane ergeni mabine hevtu desi gulane de berekhu kitap haskerdoğan re akeno. Şaradari keseke peçe kuyandeye miyani kültürü de semedi pivine şöke devlemen bere tehet vengdake kesi kitap haskerdoğu 5 tari roje kitaban bübe. İdare-i Amerika Zelal Hemveri biyayişi kesinizdi kumani çekterani miyani hükmati Irak'ı deye utur biyayişini kuman miyani sazgehe devlet edeyi ve ciyeno. Washington katı kenoke etena eşkere-i siyasi Bağdayini la aynı vakti de gamani ver biçimi semede ve tişe komi milisiye avaniya devlete zihivi keni. Vali Rakaya Abdurrahman Selame aşkera kert prosesi desteser kertişi Milke Kurdan Dobero Vındarnayış. Ofisi şiddeti ki Herema Kurdistan'ı Sarıviyarte'de nizdi 2000 panse gereği grevd. Sereki müdürüye pirüet tüküşünü henveri şiddeti cinyan ukeye Herema Kurdistan'ı Fenik Şefik hiç yaridake ne meyli bütüji zede beni. Goştari Azizi Mami Peyni Xeberani Xub Bumani Veşide.
1: No Veng Veng Eşimov.

bir ışıklar sönsün, hele bir kapansın kapılar, sular durulsun, bıçak atacağım daha 12'den, kısa devre yapsın kalbim.

olsun. Ağır bir köpek karanlığı ve tüm mayınlar patlasın. Sen beni o zaman gör. Kaldırımlara yağmur dökülsün. Dağılsın dişlerimde gülüşler. Kayıp bittiklerim bir dönsün. Sen beni o zaman gör. Yalnızlık ne demek? Kül olsun uykular. Kuşlar silinsin gözlerimden. Sen beni o zaman gör. Saçlarımda kırılsın kar. Baştan çizilsin uçurumlar. Kırılsın canlar. Sen beni o zaman gör.

0: Unutulmaz, unutulmaz.
1: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
2: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
3: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
0: Unutulmaz.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
6: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.

0: fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چقاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداری تی در باس کرن جبیر نکه به پشتگریه که راست و پروفیسیونل ریه کدن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاخا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539 929 0516 Anji Alo 1523

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Thank you.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. İro Salvegara 5-4 min adar ve kırına se peşengin şoreşker en Türkiye Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan u Hüseyin İnane. Dem Parti u DBP bi münasebeta Salvegara adar ve kırına 5-4 min a Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan u Hüseyin İnan da Huyani'da. Di da Huyani'ya neviski ya Dem Parti'ye de ev tışt hate gotin. Xevna Xuş kubiratiya gelen Velatek Sosyalist u Demokratik Aste şoreşkeran niserve ahi heç zindiye. Em xodi li mirasa wan tekoşine derdikevin u em Söz dedin ku emecibu velatek aştiyane demokratik u azat tebikoşun. Xavnavan nivcu nema de nivcu nemine. Envan jibirnakin emecibirnekin. Serokê Giştî yê CHP Özgür Özel pirsateke darê daxuyaniya Devlet Bahçeli ya derheqê statuya Abdullah Öcalan bersivand û got niha divê Birêz Erdogan ji bo gotinên Birêz Devlet Bahçeli nirxandinan bike an jî divê ev pirs ji Erdogan bêkirin. Parezer Özgür Çağlar nırxandına kona xanaha ya çareser kırın apskireka kurt kır u got emdibinin ku hükümet gavna veje pevajuye berbi revşek beçare vedibe. Ev pevaju salekuni ve berdevamdike le tu gav nayin avetin. Daire Ali Pirsina Suçen Nediyar, Kudabın Reveberiye Güçlü ya Karubarin Suç u Vezareta Dadi Tehatiye Damırzandın, Jibul Ekolina Dozin Kuştinin Nediyar, Le Ahmet Cigri Serdozger u Dozgerek Ektar Kirye. Ve Time Desbil Ekolina, Hefte Dozin Nediyar Kirye ku Tevi Yenji Navçeyan, Ujisala 2000 Udüdyan hatta Naha Hatine Vekirin. Karsas Aydın Çavuşoğlu Kubraye Veziri Derve ye Bere u Parlamenteri AKP ye Antalya'ya Mevlüt Çavuşoğlu'ya düh evareli ofisa huyalı Antalya'ya bir güle hat kuştun. Hatta naha naezanin ke gülele Çavuşoğlu reşandiye. Le ev nahale nahoşhaneya de beşa lenerina grantaye revşavi hinji grane. Doza derbari kuştuna Rojdemevan Hakan Tosun'de kudu cotmaha 2025'de le kolaneke le İstanbul'e bileydani hatı bu kuştun irole dadgaha cezaya giren a hevdemin a Bakırköy'e despetke. Velatiyen kudu kustun beri arunuştuna yeken berbe dadgaha Bakırköy'e ve bimeşin şu Aliye Polesan ve hatın astenkirin. Bavê Rojîn Kabeyişê Nizamettin Kabeyiş jibo vezir edadi Akın Gürlekre hevdîtine pek bine çu Ankara. Konseya Tenduristi u Evlehiya Kar, Rapora Mirinin li Cihen Kar, a Nisani Vashant, li Gori Rapori, herikem 189 karker di kazayın karde jiyana xoji destane. Jikesin ku Mirine, çardajın, bencizarok u seji penaber bun. Kese ku binave şeşe ku tecavüze xuşka xo ya çarde sali kribu salak pişre hata girtin danişina doze desi be varalı darxistin. Di çerçeveye doze de idaname eke ku jirrupeleke pekti hata amete kirin. Le navçaya farkin a Amede vesaitek xondekarin ku düçün şahiye ke tedebun le vesaitek din kalibi. Di kazaye de 5 juan xondekar şeşkes birincar bun. Reya Sereke ya Cola Merkuvane ji 13 Nisanê ve ji ber heza zêgirtiye. Hevdanên ji bo vekirina rê berdewam dikin. Li Elihê mamosteyê teqewût bûyî Kutbettin Keskin piştî ku ji bo kirîna nan ji malê derketibû winda bû. Mamosteyê 45 salî bi 229 kesan tê lêgerîn. Li Cole Merge piştî barana bi rojan berf bariya. Berfaku li deverin bilind bariya çiyayê simbil bi berfê xemilant. Vezîrê karên derve yê Çînê Wang Yî bi hempîşiyê xwe yê Îranê re li Pekînê rûnişt û xwest şerê li rojhilata navîn bi lez bisekine. Her wiha bang hate kirin ku tengava Hürmüzê jî di demek herî kurt de ji nû ve bê vekirin. Malperek Nûçeyan ale Amerika'ya ragihant ku ABD u İran jibo bidawî anîna şer nêzîkî li hevkirina li ser memorandumeke yek rûpeline. Wezareta Derve ya Îranê diyar kir ku ew pêşniyariya aşitiye ya çardexalî ya ABD dinirxînin. Deyrişin İsrail'e yeni sar şeride Gazze'de 24 saatin davide 8 hatın kuştun u 16 kes birindar bun. Cenazeye keseke ku Deyrişin berede hatı bu kuştun jihad deytin. Hecmara geçti ya Miryan jı despeka Deyrişin İsrail'e ku de hafte jotmaha 2023 yanda despekarı bu gihiştiye hafte u 2408 u çaran. Em gihiştin daviyan uçeyin xe biminin duxoşiyede.
1: Reklamlar.

0: zamanlı arkelikle.
1: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
2: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
3: Aradığın tatil Setur.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
5: Unutulmaz.
6: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
7: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
8: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 03 83. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
9: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
10: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
11: www.bambilet.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wêjewere gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malper

0: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکی زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدو کردش خوبی را مکه بیو دستی کار راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکی یه شارداری آمدی شارستانی گردی تا خواهید لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفن 0549-929-0566 یان زی آلو 350 هیره.
1: رکلامları دینلدینیز.
2: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Ekolojik Yaşam programı başlıyor.
4: Bu bir yeniden iletimdir.
5: Merhaba değerli Veng Radyo dinleyicileri, ben sunucunuz Sabri Kılıç. Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün Ekolojik Yaşam programımızda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu üyesi Ezgi ve Çilem bizlerle birlikte olacak. Ekoloji ile bağlantısını biraz şey yapacağız, tartışacağız. Aynı zamanda bisikletin öneminden, bisiklet sürerken ki karşılaştığımız engeller ve zorluklarla ilgili güzel bir yayın olmasını umuyorum. Ezgi ve Çilem hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk.
5: Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?
6: Merhabalar, benim ismim Çilem Atkaya. Ben yoga eğitmeniyim. Aynı zamanda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu aktivistiyim. Ekoloji Derneği'nin bazı alt komisyonlarında da çalışmalar yürüterek Ekoloji Derneği'nde de aktif çalışmalar yürütmekteyim.
5: Teşekkür ederiz.
7: Ben de Ezgi Bulak. Ben de öğretmenim. Okul öncesi öğretmeniyim. Aynı zamanda Ahmet Kadın Bisiklet Grubu aktivisti ve Ekoloji Derneği'nde de yine aynı şekilde alt komisyonlarda çalışmalarımı sürdürüyorum. Eğitim Sende, Ekoloji Derneği'nde bu tarz yerlerde çalışmalarımı sürdürüyorum.
5: Bizi kırmayıp yayına konuk olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. İlk sorum ile başlamak istiyorum. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu'nu tanıtabilir misiniz bize? Amaçlarından, faaliyetlerinden bahsedebilir misiniz?
7: Evet, ben tanıtabilirim. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu 2017 yılında Diyarbakır Eğitim Sen bünyesinde kuruldu aslında. Biz böyle bisiklet süren bir grup öğretmen olmayan bir grup kadındık. Bir kadın bisiklet grubu kurma fikri çıktı ortaya ve 2017 yılında biz bunu KESK bünyesinde, Eğitim Sen bünyesinde kurmaya karar verdik. Kentin bisiklete gönül veren, çocukluk hayallerini gerçekleştirmek isteyen, özgürlük arayışında olan tüm kadınları bu grupta dahil oldular. Bizimle birlikte pedallamaya başladılar. Grubumuz şöyle, turlara katılmak için herhangi bir üyelik gerektirmiyor. Kayıt yaptırma zorunluluğu yok. Sosyal medyada duyurularımızı yapıyoruz ve belirlenen saatte, belirlenen yerde gelip buluşup turlarımıza başlıyoruz. Turlarımızda kendi güvenliğimiz için kask, ışık kullanımını önemsiyoruz ve bunu aslında zorunlu tutuyoruz. Böyle bir grubuz. Ahmet Kadın Bisiklet Grubu'nun amaçlarını konuşacak olursak, kadınların bisikleti yaşamlarının merkezine almaları için bir ilham olmak aslında asıl amacımız. Çünkü biz sürdükçe, biz göründükçe diğer kadınlar da, sürmek isteyen kadınlar da bize dahil olmak istiyorlar. Şehirde kadın bisikletli görünürlüğünü arttırmak, kadınların trafikte korkmadan rahatça bisiklet kullanmalarını sağlamak, gündelik yaşamın stresinden uzaklaşmak, sosyalleşmek gibi birçok amacımız var. Bu amaçlarda haftada bir akşam turları düzenliyoruz. Bazı hafta sonları köylere, biraz şehirden uzaklaştığımız turlar düzenliyoruz. Şehir stresinden uzaklaşmak, doğayla bütünleşmek, yüzünü kırlara, toprağa çevirmek bu turlardaki amacımız. Bu amaç doğrultusunda özellikle 8 Mart, 25 Kasım gibi önemli günlerde şehirde turlar düzenliyoruz. Hatta birkaç yıldır Büyükşehir Belediyesi ile bağlantılı işbirliği halinde bu turları düzenliyoruz. Oldukça kalabalık ve ses getiren turlar oluyor. Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde, Dünya Çevre Günü'nde, Dünya Sağlık Günü'nde bu tarz günlerde de ve özellikle hani ekstrem bir durum olduysa bu günlerde de sesimizi duyurmak için özel turlar da düzenleyebiliyoruz. Bu şehirde sesimizi bu şekilde yükseltiyoruz. Son zamanlarda yaptığımız yeni bir çalışma daha var. Onu da ekleyeyim hemen. Engelli şubesiyle kurduğumuz bazı bağlantılar sayesinde Büyükşehir Belediyesi Engelli Daire Başkanlığı tandem bisikletleri aldı. O bisikletlerle birlikte kör kadınlarla birlikte de 8 Mart'ta bir bisiklet turumuz oldu. Bu anlamda da daha erişilebilir, daha sürdürülebilir bir bisiklet grubu olmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim, öyle tanıtayım kendimizi.
5: Teşekkür ederiz. Ya şimdi bisiklet deyince hepimizin bir çocukluk hayali ve sıkça kullanmak istediğimiz bu bisikletin hayatımızdaki yeri biraz farklı. Hı hı. Ben yani şu soruyu da sormak istiyorum. Bisikletin ekolojik yaşam açısından önemi nedir? Onu.
6: Yani aslında bisiklet ve ekoloji birbiriyle o kadar iç içe geçmiş, bağlantılı iki şey ki birbirinden ayırmak mümkün değil. Tabii hani biz her zaman sloganlarımızda, sözlerimizde şunu dile getiriyoruz. Bisiklet bizim için sadece bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda bizim için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir ulaşım aracıdır. Kendimizi ifade etme biçimimizdir diyoruz. Ve biz her zaman bisikleti bir özgürlüğün simgesi olarak tanımlıyoruz. Bunu tanımlarken de aslında hani ta bisikletin geçmişine giden bir yol var. Belki biraz hani ilk bisiklet nasıl çıktı, ilk kadın bisikletçi nasıl ortaya çıktı, bunu biraz konuşmak ve hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. İzin verirseniz biraz böyle onlardan bahsedeyim konuya tam girmeden önce. Şimdi bisiklete eskiden hobi atı veya velosipit deniliyordu. İlk bisikletin icadı ta 200 yıl öncesine gidiyor. Yani 1817 yıllarına dayanıyor. İlk bisiklet Alman Baron Karl von Daris tarafından yapılıyor ve bu pedali olmayan, iki tane tekerleği olan ahşap bir yapı. Hatta bugünlerde mesela günümüzde de bazı çocuklara böyle hani oyuncak olsun diye veya çocukları böyle yeni yeni bebeklikten geçiş dönemlerinde bisiklete alıştırmak için kullanılan bir alet. Birçok kişinin evinde de vardır bildikleri bir ahşap bisiklet türü. Bu bisiklet böyle hayal ederseniz eğer iki tane ahşap tekerleği var, pedali yok, zinciri yok, ayakla itilerek sürülüyor ve dengede kalınmaya çalışılıyor. İlk bisiklet böyle icat ediliyor. Evet. Daha sonra 1860'lı yılların sonunda zincir, işte gidon, pedal gibi şeyler eklenerek günümüzdeki bisiklet formatını alıyor. Tabii ilk bisiklet çıktığı dönemlerde bu üst sınıflara ait bir bisiklet ve özellikle erkekler için uygun olduğu ileri sürülerek sadece erkeklerin hizmetine sunuluyor ve kadınların bisiklet kullanılması yasaklanıyor. Kullanması yasaklanıyor. Burada da işte bazı böyle şeyler ortaya atılıyor. İşte diyorlar ki sele kadınları tahrik ettiği için kadınlar bisiklet sürmemeli. Ya da işte kadınların üreme organlarına zarar verdiği için bisiklet sürmemeli kadınlar. Ya da işte bisiklet kadınların enerjilerini götürüyor. Zaten kadınlar zayıf bir yapıya sahip, o yüzden kadınlar bisiklet sürmemeli gibi. Ya da işte ahlaksızcadır gibi bir takım terimlerle kadınların bisiklet sürmesi yasaklanıp önüne set çekiliyor. Hem psikolojik hem fiziksel olarak. Tam da 1894'lü dönemlerde Amerika'da bir ayaklanma başlıyor ve tüm kadınlar sokağa dökülüyor. Burada işte kadınların seçme ve seçilme hakları için erkeklerle eşit haklara sahip olmaları ve sosyal haklara sahip olmak için bir isyan başlatılıyor kadınlar tarafından. O dönemde bir tane Letonyalı kadın 24 yaşında 3 çocuk annesi, ismi de Annie Londonderry. Bir göçmen kadın çıkıyor, diyor ki ben bisikletimle dünya turu yapacağım. Tabii herkes buna gülüyor, diyor nasıl hani bir kadın böyle bir ortamda çıkıp dünya turu yapacak. Kimse buna inanmıyor, hatta kadınlar bile inanmıyor buna. Ve böyle bunun üzerinden hatta bahisler bile yapılıyor hani gidemeyecek gibi. Bu kadın 3 çocuğuna rağmen, hani 3 çocuğuna rağmen diyorum çünkü hani günümüzde de böyle hani kadının çocuğu varsa eve girmesi lazım. Bisiklet çok böyle uçuk görünüyor ya, ondan dolayı öyle diyorum. Bisiklet yolculuğuna çıkıyor ve dünya turunu yapıyor. Şimdi bunu neden vurguluyorum? Çünkü orada bir altını çizmemiz gereken bir şey var. Bu kadının aslında adı, soyadı Londonderry değil. Bu kadın Yahudi bir kadın. Kimliğini saklıyor. Çünkü korkuyor kimliğini açıklamaktan. Bir kadın olarak ortaya çıktığı için ve çocuğunun olduğunu söylemiyor kimseye. Hani bekar bir kadınmış gibi yola çıkıyor. Çünkü biliyor ki çocuğunun olduğunu söylese belki en başta anneler, hani kadınlar buna tepki verecek. Diyecekler ki ha, çünkü çocukları daha küçük, 6 yaşın altında 3 tane çocuğu var. Diyecekler ki ha, sen çocuğunu bırakıp genel hani asli görevlerini bırakıp kendi keyfine dünya turuna çıkmışsın gibi şeyler söyleyecek diye saklıyor kimliğini.
8: Ve 15 ay süren bir yolculuk sonucunda bu yolculuğu başarıyla tamamlıyor ve tarihe ilk kadın bisikletçi olarak geçiyor. Ve o günden sonra işte bisikletin adı gerçekten özgürlükle anılıyor ve bütün kadınlara ilham oluyor. Kadın bisiklet sayıları artıyor ve erkekler artık hani kadınların bisiklet sürmelerine saygınlık göstermeye başlıyorlar. Hatta bazı yerlerde desteklemeye başlıyorlar. Ve buradan da işte bugün ta bugünden de günümüze ilham olacak şeyler oluyor. Tabii bu işte feminist açıdan baktığınızda bu işte bisiklet süren kadın imajı feminist hedeflere sahip yeni bir kadını temsil etmeye başlıyor. Ve kadın isterse her şeyi gerçekleştirebileceğini, kadının bedeniyle de fiziğiyle de psikolojisiyle de buna gücünün yettiğini aslında ispatlıyor. Ve gerçekten kadının kimliğini, özgüvenini ortaya koyuyor bir bisiklet sürüşüyle. Bu açıdan baktığımızda hani demin de başa gelirsek biz dedik ya bisiklet aslında bizim için sadece bir spor aracı değil aynı zamanda bir ulaşım aracı ve özgürlüğün de simgesidir. Toplumsal ekoloji perspektifinden baktığımızda aslında bisiklet çok ekolojik, eşitlikçi bir yerden yaklaşan, tamamen doğayı savunan bir yerden aslında olaya giren bir araç aslında. Çünkü bisiklet sürdüğün zaman gerçekten doğayla bütünleşiyorsun. Hani mesela bugünlerde öyle bir çağdayız ki betonların arttığı, işte madencilik faaliyetlerinin yükseldiği. Hani biz ekoloji derneğinde de sürekli beraber çalışmalar yürütüyoruz sizlerle. Böyle her gün bir yerde eylemlerdeyiz. İşte ya maden ocakları açılıyor, ya doğa tahribi oluyor, ya ağaçlar kesiliyor, yeni yollar inşa ediliyor vesaire vesaire gibi şeyler. Evet. Aslında bisiklet tüm bu yıkımlara karşı bir cevap. Evet. Çünkü bisiklette fosil yakıt yok. Bisiklette tamamen kendi gücüyle hareket ediyor, kendi emeğiyle. Çevreyi kirletmiyor, çevre gürültüsü yapmıyor. Ekolojik olarak gerçekten çok çevre sever, hani doğaya saygı duyan, doğayla bir bütünlük içerisinde aslında yaşamını sürdüren bir yerden aslında bisiklet konusu ele alınabiliyor. Yoksa hani tamamen bağımsız değil tabii. O yüzden hani bisiklet ve ekoloji bağlantısını düşündüğünde çok önemli. Hani buraya özellikle vurgu yapmakta fayda var. Toplumsal ekoloji açısından baktığında da hani hep şeyi diyoruz ya bisiklet aslında eşitlikçi bir yerden yaklaşıyor. Çünkü herkes araba kullanamayabilir ama herkes illa bir bisiklete erişebilir. Bu açıdan baktığında da hani bisikletin ne kadar ekolojik olduğunu, ne kadar hani özgürlükçü olduğunu, her kesime hitap edebileceğini aslında söyleyebiliriz.
9: Evet, çok böyle değerli bir tarih yolculuğuna gittik. Şimdi hani dediğiniz gibi 1860'larda 1894'ten sonra özellikle bu gibi bisiklet kullanımına ilişkin meselelerde daha çok kent yaşamı biraz ön plana çıkıyor ve bu kent yaşamı ile ilgili birçok engel ve zorluk da mevcut. Biraz bu bisiklet kullanımının kent yaşamındaki ulaşımda özellikle karşılaştığımız engeller, zorluklar nelerdir buna ilişkin?
7: Evet, ben de biraz buna değinebilirim. Ben kendim zaten günlük hayatımda işe bisikletle gidip geliyorum. Bir ulaşım aracı olarak kullanıyorum. Ve bunu hani 2016 yılından beri ben Diyarbakır'da düzenli bisiklet kullanıyorum. Ve bunu her gün yaşıyorum. O yüzden bu soru benim için gayet hayatın içinden bir soru, öyle söyleyeyim. Birincisi görünür olma meselesi. Şimdi trafikte sadece arabaları, araçları, motorlu araçları fark ediyor araç kullanıcıları sürerken. Bisiklet sürücüleri zaten görünmüyor. Biz en sağ şeritten yolu kullanarak ilerleyebilen bir taşıtız aslında. Kırmızı ışıkta duruyoruz, yeşil ışıkta geçiyoruz. Biz de bir taşıtız yani. Ama en sağ şerit bu anlamda fark edilmiyor zaten. Sağ şeritten gelen bir bisikletli var mı? Yola çıkarken veya bisiklet yollarında doğru çıkarken araçlar buna zaten dikkat etmiyorlar. Güvenlik sorunu yani bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan bir tanesi trafik içerisinde. Görünür olma meselesi. Kaldırımlara entegre bisiklet yollarının var olması da bizim zaten bir araç değil de sanki yayaymış gibi algılanmamıza sebep oluyor. Ve şöyle bir durum oluyor yani 75'te mesela Diyarbakır üzerinde konuşursak 75'te bir bisiklet yolu var, kaldırıma entegre bir yol olduğu için yayalar zaten oranın bir bisiklet yolu olduğunun belki farkında bile değiller ve orada yürüyorlar. Biz orada zaten güvenli bisiklet süremiyoruz çünkü o yol tamamen yaya dolu. Bizim aslında daha trafiğe entegre, trafikte yani yollarda bisiklet sürmemiz gerekiyor. Bu da bizim tabii bayağı zorlanmamıza sebep oluyor. Özellikle kadın bisiklet kullanıcılarının trafikte görünmüyor oluşu bizim güvenliğimizi çok etkiliyor. Yolların özellikle sağ şeritlerindeki mazgallar, bu mazgalların yarattığı çukurlar biz bisiklet kullanıcıları için gerçekten çok tehlikeli. Çünkü biz en sağ şeritte sürdüğümüz için ve bu mazgallar hep en sağ şeritte yer aldığı için bunlar bizim için hep bir çukur tehlikesi. Bisikletlerimizin tekerlekleri patlayabiliyor. Biz buradan geçerken dengemizi sağlayamayabiliyoruz. Biz kendi güvenliğimizden evet öncelikle kendimiz sorumluyuz. Kaskımızı takıyoruz. Işıklarımızı takıyoruz. Biz bu konuya çok dikkat ediyoruz. Bir araç gibi davranıyoruz. Kırmızıda duruyoruz, yeşilde geçiyoruz gibi ama bizim görünür olmamız, trafikte var olmamız güvenliğimiz açısından yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Bir diğeri trafik lambalarının mesela olmayışı. Trafik ışıklarında bisiklet ışığı olmadığı için biz aslında hani orada bir bisiklet ışığı olsa belki araç sürücüsü bize daha çok fark edecek. Daha çok görecek, var olduğumuzu hissedecek. Bunun gibi çok trafikte güvenlik açısından çok fazla sorun yaşıyoruz. Biz bisiklet kullanıcıları olarak.
9: Yani maalesef ki öyle. Şimdi günümüzde de bir yani şöyle bir algı var yani. Otomatik sektörünün kent içi ulaşımını kendi tekeline aldığını da biliyoruz ve bunun farkındayız. Ve insanlarda otomotiv araçların temel bir ihtiyaç olduğu algısı yaratılıyor. Yani siz dediniz az önce ben işime bisikletle gidiyorum. Evet. Ama bu çoğu insan için kafada ilk defa onu reddediyor. Yani onun koşullarını değerlendirmekten ziyade direkt bir red biçimi var. Böyle bir algı da söz konusu. Ama bizim de mesela gördüğümüz gibi bu ne kent içi ulaşım ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılıyor ne de yarattığı gürültü, hava kirliliği gibi sorunları çözüm olabiliyor. Hem yani çözümler noktasında özellikle toplumsal ekolojiden de az önce bahsettik. Bu konuda mesela bisiklet araçları ulaşımdan nasıl bir çözüm olabilir?
7: Ya burada mesela toplumsal bilincin arttırılması önemli bir rol oynayabilir. Nasıl toplumsal bilinci sadece bisiklet kullanımı açısından değil mesela ekolojik yaşam bağlantısına da biz toplumsal bilinci arttırırsak zaten aslında bu ekolojik bilince ulaşan bir kişi zaten arabadan in bisiklete bin sloganıyla bisiklet kullanımını günlük hayatına entegre edecektir. Karbon ayak izini en aza indiren ulaşım aracı olduğunu bisikletin burada altını çizmek gerekiyor. Bu anlamda kişilerin kendilerini bu misyonu yükleyip daha sonra da belki yerel yönetimlerin de şehri bu şekilde planlaması, insanları teşvik etmesi, sadece yerel yönetimlerin değil işverenlerin teşvik etmesi gibi bir takım çeşitli çözüm yolları var. Mesela bunları şöyle sıralayabiliriz. Trafik ışıklarında bisiklet olması, bisiklet işaretinin olması en önemlilerinden bir tanesi. Bisiklet yollarının iyileştirilmesi ve çoğaltılması. Yani bundan kastımız asfalt yolların aslında çoğaltılması değil. Yolların bisiklete uyumlu şekilde, bisiklete entegre şekilde tasarlanması ve kullanılması. Veya şöyle bir çözüm yolu hani bununla alakalı. Otobüslere, belediye otobüslerine bisiklet aparatı takılması bu anlamda çok teşvik edici olabiliyor. Mesela biz öğrenci arkadaşlarımızla iletişim kuruyoruz. Üniversiteye bisikletle gidip gelmek istiyorlar. Mesela yurtları ve üniversite arasında ciddi bir yokuş var. Fiskaya yokuşu dediğimiz. Evet. Mesela gitmek istiyor ama dönüş için kendini belki hazır hissetmeyebiliyor. Bu anlamda otobüslere bir bisiklet aparatı takılsa, çok basit bir aparat aslında bu. Bisiklet aparatı takıldığı zaman kişi dönüşte veya ulaşmak istediği yere bisikletini takıp otobüse seyahatini gerçekleştirip ondan sonra da gayet yoluna devam edebilir. Yine şehirde bisiklet kiralama yerleri veya bisiklet otoparklarının olması da bu anlamda teşvik edici olabiliyor. Hani bu tarz görünür eylemler gerçekten toplumsal bilincin arttırılması yönünde de bir görünürlük, bir duyarlılık da sağlıyor baktığımız zaman. Bisikletle herkesin erişimini sağlaması da çok önemli. Yani çocuktan yetişkine, şehrin hangi bölgesinde yaşıyorsa yaşasın, o kişinin bisiklete erişimini daha ulaşılabilir olmasını sağlamak da aslında bisiklet kullanımını artırması anlamında bize yardımcı olabilir. Altyapı ve güvenlik önlemlerinin alınması, yol paylaşımı eğitimleri de bu anlamda mesela özellikle şoförlerin, belediye otobüsü sürücülerinin veya dolmuş şoförlerinin bu anlamda bazı eğitimler veriliyor. Ben hani görmüştüm, internette karşıma çıkmıştı. Böyle araç sürücüsü aracını kullanırken mesela hani böyle sabit bir bisiklet bırakmışlar. Yanından hızla bir araç geçiriyorlar o araç sürücüsünün ve aslında bisiklet kullanıcısının ne hissettiğini orada ona göstermeye çalışıyorlar. Bu tarz eğitimler çok yaygın olabiliyor. Yani her şeyden önce biz aslında kendimiz hayatımıza bisikleti entegre ettiğimizde bizim çevremiz de bu anlamda bilinçlenebiliyor. Bu şekilde toplumsal bilinci de arttırabiliyoruz. Ben mesela öğretmenim ve okula bisikletle gidiyorum. Bir ortaokulda çalışıyorum. Ben gördüğüm zaman benden sonra bu sayının arttığını hissettiğim zaman, gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. Benim öğrencilerimin okula bisikletle geldiğini görmek beni bu anlamda mutlu ediyor. Yani toplumsal bilinci arttırmak aslında öyle çok zor, çok imkansız değil. Biz ekolojik bilinci kendimiz edinip bunu uygulamaya döktüğümüz zaman aslında çevremizde, daha geniş çevremizde bu şekilde bilinçlenebiliyor ve bu bakış bu şekilde daha da artabiliyor.
9: Tam da mesela o toplumsal bilinçlendirmeye vurgu yaptınız. Özellikle evet, bu toplumsal bilinçlendirme konusunda toplumsal ekoloji perspektifi açısından hani ne tarz farkındalık çalışmaları yapılabilir ya da kentin altyapısı için bu şey nasıl oluşturulabilir? Biraz da bu konuyu açmamız mümkün mü?
8: Tabii Ezgi çok güzel bir yerden girdi. Hani dedi ya, bizde ne görürlerse onu uyguluyorlar.
9: Evet.
8: Mesela diyelim ki Ezgi öğretmen okula bisikletiyle gidiyor. Ve Ezgi'nin aynı zamanda bir çocuğu var. Bisiklet sürdüğünü görüyor annesinin ve özeniyor. O da sürmek istiyor. Yani bu işte doğayla uyumlu, bütün türlere saygılı, ekolojik bakış açısıyla bir yaşamı kendi içselleştirdiğimiz zaman, kendi yaşamımızı uyguladığımız zaman etrafımızı etkilemememiz mümkün değil. Hani başında da söyledik ya, bisiklet aslında çok ekolojik bir araçtır diye. Gerçekten bisiklet tüm türlere saygılı bir araç. Mesela biz bisiklet sürdüğümüzde, yolda giderken bir karınca gördüğümüzde o karıncaya basmamak için bisikletimizin yönünü değiştiriyoruz. Hani öyle düşündüğünüz zaman bu işte ekolojiyle bağlantısını ya da bu gelecek nesillere ya da beraber büyüdüğün nesillere bunu aktarmak çok önemli. Tabii okullarda işte aile içerisinde daha çocukluktan başlayan bir eğitim demeyeyim de, hani eğitim demek çok doğru değil belki, öyle bir alışkanlığın kazandırılması. Mesela Avrupa'da çocuklar ne yapıyorlar? Anneleri ve babalarıyla beraber bisiklet sürmeye başlıyor. Daha o yaşlarda, daha 5-6 yaşlarındayken bisiklet sürmeye başladıkları için büyüdükçe o algıyla büyüyüp o ekolojiyle bağlantılarını koparmıyorlar. Çünkü bisiklet süren, gerçekten bisikleti hayatında içselleştiren hiç kimsenin ekolojiden bağımsız olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü evet, yani ekoloji eşittir bisiklet diyebilirim. Evet. Hele bir de kadın açısından düşündüğünde, kadınların özgürlüğü açısından düşündüğünde bir özgürlük aracı gerçekten. Bir de şeyi düşünürseniz mesela demin işte kentle ilgili şeylerden bahsederken altını çizdi ama belki bir şey daha, birkaç şey daha eklemek lazım. Hani mesela bir 40 tane bisikletin kapladığı alanı park yeri olarak düşündüğünde bir tane araba kaplıyor. Yani bunu bile düşündüğünde neden bisiklet, hani neden işte yetişkinlerin çocuklara bisiklet kullanımını yaygınlaştırması lazım, hani aşılaması lazımı bile cevaplamak mümkün diye düşünüyorum. Bir de hani günlük koşturmaca içerisinde o kadar stresliyiz ki bir yavaşlamaya da ihtiyacımız var aslında. Kesinlikle. Hani bugünlerde hep böyle şey konuşuluyor, slow city sloganları var. Bazı kentler, kasabalar slow, yavaş kentler ilan ediliyor ya. Belki de en çok ihtiyacımız olan bu. Bu koşturmaca, bu stres, bu betonarme yapılar içerisinde. Bisiklet buna da bir cevap aslında. Yavaşlamak için, bir durmak, kendimizi dinlemek için de. Çünkü bisiklet sürdüğün zaman her şeyi görebiliyorsun, etrafını görebiliyorsun. Arabayla bir yerden geçtiğinde vız diye geçiyorsun, hiçbir şey göremiyorsun. Ama bisikletle yanından geçen bir kişiye selam veriyorsun. Orada ne olmuş, ne bitmiş, neler oluyor, ya da kent dışında bir yerde sürdüğünde, bir canlıya rastladığında o etkileşimi sağlayabiliyorsun. Hani o yüzden yani daha da yaygınlaşması için daha çok çaba harcamak lazım ve bunu kendimiz üzerinden, hani sen bisiklet sür demektense yaşatarak, bunu beraber yaşayarak, ailece ya da işte arkadaş çevresi her neyse beraber yaşayarak bunu uygulamak çok önemli bence.
9: Sanırım bu yakın zamanda olacak bir toplumsal barışla ilgili fonda atölye çalışmanız
7: evet,
9: da
7: vardı. Evet, ben de bahsedebilirim o forumdan. Çilem'in söylediklerine ek olarak ben de hani şunu da eklemek istiyorum. Kadın ve doğa tarihsel olarak zaten birbirine çok yakın. Biz bu yüzden kadın bisiklet grubu olarak hem kadınların sorunlarına hem ekolojik sorunlarının çözümü olarak biz Ahmet Kadın Bisiklet Grubu adına Çilem ve ben 16 Mayıs'ta toplumsal barış ve özgürlük forumunda bir atölyemiz olacak. Aslında toplumsal barış ve özgürlük forumu 12-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve orada birçok ekolojik yaşamla da toplumsal ekolojiyle de alakalı birçok aslında atölye gerçekleşecek. Bizim yapacağımız atölye de bu bağlamda Kadın Bisiklet Grubu adına ekoloji ve bisiklet bağlantısıyla ilgili bir atölye olacak. Buradan da kadın arkadaşları atölyemize davet etmek istiyorum ben. 30 kişilik bir kontenjanımız olacak. Bisiklet hakkında burada konuştuklarımızdan çok daha ayrıntılı şeyler konuşacağız, tartışmalar yapacağız. Bu şehir, özellikle bizim yaşadığımız kent, nasıl bir bisiklet kenti olur? Daha fazla kadın nasıl bu bisiklet sürebilir bu kentte? Üzerine bu forumda da çalışmamız da olacak. Hani toplumsal görünürlüğü, toplumsal bilinci arttırmaya çalışmak diyoruz ya, hani biz bu tarz çalışmalarda da yer alıyoruz. Bu kadın arkadaşları da çalışmalarımıza davet etmek isteriz. Turlarımıza, bu forumdaki atölyemize davet edelim.
9: Buradan da çağrımızı yapmış olalım.
7: Aynen öyle.
9: Bir de hani şey meselesi, hani yerel yönetimlerle ilgili de bir soru sormak istiyorum. Şimdi bisiklet ulaşımı konusunda yaptığı mesela çalışmalar gerçekten bu kent açısından yeterli mi? Çünkü hani düz bir kentte yaşıyoruz. Birçok alan gerçekten bisiklet kullanımına uygun. Ben bilfiil mesela 10 yıldır bu kentte her yerinde bisiklet sürüyorum ve bir uçtan bir uca gitmemiz en fazla 30-40 dakika sürüyor. Yani bu konuda mesela bu yerel yönetimlerin şeyini yeterli görüyor musunuz? Buna ilişkin önerileriniz nelerdir buna ilişkin?
7: Aslında şöyle, biz Büyükşehir Belediyesi ile zaten birçok çalışma yürüttük.
9: Evet.
7: Büyükşehir Belediyesi'ne ilk ziyaretimizi gerçekleştirmiştik. Kadın Bisiklet Grubu olarak seçimden sonra, daha önceki seçimlerde de yine Büyükşehir Belediyesi ile biz bağlantılarımızı hep sık şey tuttuk, yani yakın tuttuk. İklim ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı'na bir ziyaretimiz oldu. Engelli Şubesi'yle çalışmalarımız oldu. Bu anlamda onlara hani olumlu dönüşleri için teşekkür de etmiş olalım. Ama tabii ki yeterli mi? Bizce yeterli değil. Biz bunun daha da artmasını, daha da geliştirilmesini çok isteriz. Mesela yerel yönetimler altyapı çalışmalarını bu anlamda şehri planlarken, şehrin yollarını planlarken daha bisiklete öncelik vererek, yani direkt bisikleti düşünerek planlasalar bu anlamda daha sağlıklı olabilir. Daha fazla bisiklet etkinliği gerçekleşebilir. Mesela biz 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda turlar düzenliyoruz ama bu gibi turların yerel yönetimler aracılığıyla bisikletlerin temin edilmesi, taşınması, hani bu da insanları daha çok teşvik ediyor bisiklet sürmeye, o tarz turlara katılmaya. Bu tarz bisiklet etkinlikleri, belki bir neden olmasın şehirde bir bisiklet festivali, daha görünür, daha büyük etkinlikler yapabilirler. Trafik, ya bunu az önce de söyledim zaten. Trafik ışıklarının yapılması, belediye otobüslerine bisiklet aparatları takılması gibi. Yani biz de zaten bu taleplerimizi onlara iletiyoruz. Ve onlar da yapabildiklerini alıyorlar. Bisiklet yollarının iyileştirilmesini talep etmiştik mesela. Gerçekten birçok yerde hani iyileştirmeler oldu. Ama tabii bizim açımızdan yeterli olmuyor. Yine eklemek istediğim bir şey varsa.
8: Ya tabii belediyeler hani sonuç olarak hizmete geldikleri zaman biraz da hani halkın istediği şeylere yöneliyorlar ya. Halk da ne yazık ki hep ilk istediği şey yol oluyor. Evet. Asfalt oluyor. Hı-hı. Köylerde de öyle. Hani o yüzden belki bir anlamda belediyeleri anlayabiliyorsun. Önceliklerini ona veriyorlar ama biraz böyle daha çok hani öncelikten ziyade olması gereken ekolojik perspektife göre hamle almaları bence çok önemli. Tabii hani biz bir kere de bütün şehir değişsin, bütün altyapı değişsin, yeni altyapılar oluşsun gibi bir talebimiz yok. Hani böyle bir şey de olamaz. Sonuçta sihirli bir değnek yok elimizde ve onların elinde de yok. Bir kereden her şeyi değiştiremezler. Hani onlar yavaş yavaş oturur. Ama önemli olan hani planlamalarını almaları ve gelecekte bunu önlerine koymaları öncelik olarak. Ama zaten var olan bir yapı var şehirde. En azından bu yapıyı iyileştirebilirler kullanıma yönelik. Çünkü gerçekten bisiklet yolları, bisiklet altyapıları çok kötü. Ve insanları uzaklaştırıyor bisiklet kullanmaktan. Çünkü güven yok. Ki hani mesela gerçekten Diyarbakır'ın trafiği inanılmaz sıkışık. Evet. Onu hiç yani anlamıyorum. Acaba bisikli, her araba kullananların sayısı mı arttı, yollar mı daraldı, ne oldu bilmiyorum ama bu son 2-3 yıldır gerçekten çok fazla arttı trafik sıkıntısı. Ve hani insanlar evlerine ulaşmaya çalışıyorlar, ulaşamıyorlar. O yüzden de ne oluyor? Sürekli alternatif yollar düşünülüyor. Belki köprüler düşünülüyor, işte tramvaylar vesaire gibi şeyler düşünülüyor. Ha bisiklet de düşünülüyor, düşünülmüyor değil ama böyle hep ikinci planda. Hani belki eş zamanlı düşünmek gerekiyor bir şehri planlarken. Sonraya bırakmamak gerekiyor. Hani bu anlamda yerel yönetimlerin biraz daha önemsemesi ve eşit düzeye koyması gerekir. Hani bisikleti. Çünkü hani başında da söyledik ya, ekolojik bir kent olması için gerçekten bisikletin çok görünür olması lazım. Daha çok bisiklet kullananın olması lazım ki Diyarbakır'ın altyapı yapısı buna çok uygun. Çok düz bir şehirde yaşıyoruz. Herkes bisiklet kullanabilir. Daha az yine fosil yakıtı azaltmak için, karbon ayak izini düşürmek için, daha az gürültü için, stressiz yaşamlar için, kavgasız yaşamlar için, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için hepimize görevler düşüyor. Tabii yerel yönetimlere altyapı açısından daha çok görev düşüyor.
9: Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Yani çok hızlı
7: evet,
9: bir şekilde.
8: Biz çok bisikleti çok sevdiğimiz için bıraksanız saatlerce yani, konuşuruz.
7: Öyle, aynen, yani, daha konuşmadığım bir sürü şey var aklıma geliyor şu anda. Buna o, bir
9: hani, o zaman hani, dinleyicilerimize son olarak hani, ekolojik bir gelecek hayal etseydiniz bisiklet bu hikayenin neresinde dururdu diyerek son sorumu sizlerle paylaşmış olayım.
8: Valla bisiklet tam da ortasında aynen dururdu. Çünkü dedik ya bisiklet eşittir ekoloji. Yani gerçekten bağımsız düşünemiyorsun. O kadar birbiriyle ilişkili ki. Hem toplumsal ekoloji açısından demin dedik ya, tüm türlere saygılı, eşitlikçi bir yerden, tahakkümsüz bir yerden. Çünkü sen bisiklet sürdüğünde o arabaların çaldığı kornalarla insanları taciz etmiyorsun. Bir üstünlük sağlamaya çalışmıyorsun. Ya doğada olduğun zaman doğaya bir üstünlük sağlamıyorsun. Doğanın içinden doğayla beraber eşitsin aslında orada. Evet. Hani bir arabanın sana verdiği tahribatı düşünmüyorsun. O yüzden tam da ortasında olurdu diye düşünüyorum.
7: Aynen, benim de aynı şekilde.
9: Kopya yok bu arada.
7: Aynen. Hem ekolojik bir devrim hem de toplumsal cinsiyet normlarını alt üst edecek bir değişim için ben bisikleti tam da bu ekolojik perspektiften en orta yere, en öne belki de koyabilirim. Yani bisiklet kornalarımı da bu öncülüğe eşlik edebilirim.
8: Ben eğer programı bitirecekse kadın arkadaşlara böyle birkaç şey söylemek isterim.
9: Tabii.
8: Yani mutlaka illa bizim gruba katılmaları gerekmiyor ama mutlaka bisiklet sürsünler. Çünkü biz biliyoruz ki bütün kadınların içerisinde aslında o arzu var. Kimileri çekiniyor, süremiyor, trafiğe çıkamıyor veya bazıları aslında çok istiyor ama kullanamıyor. Hani biz ondan bahsetmeyi unuttuk belki, konular çok olduğu için ama biz dönem dönem bisiklet eğitimlerini de verdik kadın arkadaşlara. Ama hani biz de çok yoğunuz. Farklı hani özel hayatımızda şeyler var. Hani çok böyle yoğun yürütemiyoruz ama keşke belediyeler buna da bir el atsa. Hani kadınlara bisiklet eğitimleri verse ve daha çok kadınlar sürse. Yani çekinmesinler, gelsinler bize katılsınlar. Beraber bisiklet sürelim.
7: Ve bunun örneği çok fazla kadın arkadaşımız da var aslında.
8: Trafik korkuları varsa aynen, beraber yenebiliriz. Hani yeter ki bizimle iletişime geçsinler.
9: Yani bizzat benim çevremde o kadar çok arkadaş var ki bisiklet öğrenmeyen.
7: Yok, hiç kullanmayan yani, mesela sürmeyi biliyorum ama trafiğe çıkmaya korkuyorum deyip böyle birbirimize biz güç veriyoruz, cesaret veriyoruz kadınlar olarak.
9: Çok teşekkür ediyorum.
8: Biz teşekkür ederiz.
9: Çok güzel bir yayın oldu bence. Hani gayet bir keyifli bir yayındı. Evet değerli Vengradio dinleyicileri, bugün Ahmet Kadın Bisiklet Grubu aktivistleri Ezgi ve Çilem ile birlikteydik. Bu haftaki ekolojik yaşam programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ürünler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Can Üciğer ocak başında, lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi, Can Üciğer ocak başı. Damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.
1: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.

0: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severleri açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, 100'den fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mardin Dargeçit JITEM davasında mahkemenin verdiği beraat kararlarının ardından mağdur avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyanın 30 yıllık zaman aşımı süresinin olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin 54. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anmada yapılan açıklamada miraslarına sahip çıkmanın yolunun ortak mücadele olduğu belirtildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'de bulunan Çamlıyayla Kasım Erenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Ç. hakkında İçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usulsüzlükleri dile getirdiği için soruşturma başlatıldığını söyledi. Milletvekili Bozan, Abdullah Ç.'nin itibarsızlaştırarak müdürlük görevinden alındığını ve kentin diğer bir ucundaki Mutlu ilçesinde bir okula öğretmen olarak sürgün edildiğini söyledi. Uygulamaya girdiği andan itibaren birçok çocuğun ölümüne neden olan MESEM'i savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaza ihtimali var diye vazgeçmek doğru değil dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, amaçlarının gençlerin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve kulüplere çağrımız var, 200 milyon TL'lik destek programı başlatıyoruz, projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız dedi. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te katledilen gazeteci Hakan Tosun'un duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi'ne kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, failler cezalandırılana kadar mücadele edeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Bir haftadır çöplerin toplanmadığı Hakkari'de kayım yönetimindeki belediye çöpleri köylerin yerleşim alanına döküyor. Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur gözelerinin koruma statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreçte nihai karar çıktı. Açılan dava sonucunda bölgenin tamamı yeniden birinci derece doğal sit alanı olarak tescillendi. Davanın avukatı Barış Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu. Antep'te 3. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan olayına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Aile karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarak zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nı İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır açıklaması yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır denildi. ABD ve İran arasındaki anlaşma iddiası petrol fiyatlarına da yansırken Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Irak Planlama Bakanı Vekili Halit Battal, Irak nüfusunun 2050 yılına kadar 73 milyonu bulmasının bekleneceğini belirterek, artan genç nüfus iş bulma konusunda kamu sektörünün artık kapasitesini doldurduğu uyarısında bulundu. Irak'ta yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken kabinede yer alacak bakanlıkların gruplara göre dağılımı netleşmeye başladı. Şii yetkililer Kürtlerin 4 bakanlık alacağını, Sünni yetkililer ise kendi paylarına 5 bakanlık ile başbakan yardımcısı makamının düştüğünü belirtiyor.
Dünyanın en büyük yaban hayatı gösterisi olarak kabul edilen Büyük Göç Mayıs ayı itibarıyla en görkemli evrelerinden birine girdi. Yaklaşık 1,5 milyon antilop, 250 bin zebra ve binlerce ceylan Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinden Kenya'daki Masai Mara bölgesine doğru yıllık göç yolculuğunu sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren vakalarla gündeme gelen hantavirüsle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Arjantin'den yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nu geçen lüks bir gemide tespit edilen 7 vakanın 3'ünün ölümle sonuçlanması yeni bir küresel tehdit mi sorusunu akıllara getirdi. Hantavirüsler kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor. İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken bunlar tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

kaçar kuralsızım. Duyuyor musun en yalnızım, çok yalnızım.

0: Unutulmaz, unutulmaz.
1: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
2: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
4: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
2: Unutulmaz.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: www.bumbled.com.tr وی مال پریجی بین نکن دشیان روشانه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هند کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمانی کردی ترکی و انگلیزی خدمت ده ده جبا آگاهین زده تر مال پرا بامبریت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
7: Canüciğer Ocakbaşı, Diyarbakır'ın kalbinde, sur içinde, tarihle iç içe lezzet yolculuğuna davetlisiniz. Canüciğer Ocakbaşı'nda yıl dönümümüze özel ızgara çeşitlerinde indirimler sizi bekliyor. Kuzu eti ve kuzu ciğerinin en taze halini bulabileceğiniz Canüciğer Ocakbaşı'nda lahmacun ve pide servisimizin yanında künefe servisimiz de başlamıştır. Konum Suriçi Hazreti Süleyman Caddesi. Canüciğer Ocakbaşı, damak tadını bilenler için, Diyarbakır için.

0: bundan yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
3: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
4: Bir sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
5: تو جی دکاری دی جیان خود رو پلک نو وکی هر چی قاس جارنان تریاکی بون وکی بهیویتی بده هیس کرن جی به نجداریه تی درباس کرن جبیر نکه به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه ناوند شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداری باجار مزن آمده تاقا شهید لکه پارقا سومره مالا بکور تلفون 0539-929-0516 Anji Alo 153
6: Rojen Pirtûkan en erganiye di navbera heft û deh gulanê de deriyên xwe ji pirtûk hêzan re vedike. Li ser şopa peyvan, di nav çandê de hûn jî ji bo hevdîtineke tije û dewlemend vexwendîne. Rojên pirtûkan ên erganiyê heftê gulanê dest pê dike heta dehê gulanê didome. Cih li parka orman erganî. Şaredariya erganiyê.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mardin Dargeçit JITEM davasında mahkemenin verdiği beraat kararlarının ardından mağdur avukatlarının yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyanın 30 yıllık zaman aşımı süresinin olduğu gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Türkiye Devrimci Hareketi'nin önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan katledilişlerinin 54. yılında Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki mezarları başında anıldı. Anmada yapılan açıklamada miraslarına sahip çıkmanın yolunun ortak mücadele olduğu belirtildi. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Mersin'de bulunan Çamlıyayla Kasım Erenler Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Ç. hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki usulsüzlükleri dile getirdiği için soruşturma başlatıldığını söyledi. Milletvekili Bozan, Abdullah Ç.'nin itibarsızlaştırarak müdürlük görevinden alındığını ve kentin diğer bir ucundaki Mutlu ilçesinde bir okula öğretmen olarak sürgün edildiğini söyledi. Uygulamaya girdiği andan itibaren birçok çocuğun ölümüne neden olan MESEM'i savunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kaza ihtimali var diye vazgeçmek doğru değil dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, amaçlarının gençlerin dijital bağımlılıktan arınması, uyuşturucudan ve kötü alışkanlıklardan uzak durması olduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşları ve kulüplere çağrımız var, 200 milyon TL'lik destek programı başlatıyoruz, projelerini getirecekler, biz o projeleri uygulamaya alacağız dedi. İstanbul Esenyurt'ta 10 Ekim 2025'te katledilen gazeteci Hakan Tosun'un duruşması öncesi Bakırköy Adliyesi'ne kitlesel yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Önsöz Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Songül Yücel, failler cezalandırılana kadar mücadele edeceklerini söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması çerçevesinde tutuklanan Murat Özkaya ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. Bir haftadır çöplerin toplanmadığı Hakkari'de kayım yönetimindeki belediye çöpleri köylerin yerleşim alanına döküyor. Dersim'in Ovacık ilçesinde bulunan Munzur gözelerinin koruma statüsüne ilişkin uzun süredir devam eden hukuki süreçte nihai karar çıktı. Açılan dava sonucunda bölgenin tamamı yeniden birinci derece doğal sit alanı olarak tescillendi. Davanın avukatı Barış Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu. Antep'te 3. kattaki evinden şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan olayına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Aile karara tepki gösterdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul edeceğini varsayarak zaten efsaneleşmiş olan destansı öfke sona erecek ve son derece etkili abluka Hürmüz Boğazı'nı İran dahil herkese açık olmasını sağlayacaktır. Eğer kabul etmezlerse bombardıman başlayacak ve ne yazık ki önceye kıyasla çok daha yüksek düzeyde ve yoğunlukta olacaktır açıklaması yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada saldırganların tehditlerinin etkisiz hale getirilmesi ve yeni prosedürlerin devreye girmesiyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve istikrarlı geçiş sağlanacaktır denildi. ABD ve İran arasındaki anlaşma iddiası petrol fiyatlarına da yansırken Brent petrolün varil fiyatı 100 doların altına geriledi. Irak Planlama Bakanı Vekili Halit Battal, Irak nüfusunun 2050 yılına kadar 73 milyonu bulmasının bekleneceğini belirterek, artan genç nüfus iş bulma konusunda kamu sektörünün artık kapasitesini doldurduğu uyarısında bulundu. Irak'ta yeni hükümetin kurulması için siyasi taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken kabinede yer alacak bakanlıkların gruplara göre dağılımı netleşmeye başladı. Şii yetkililer Kürtlerin 4 bakanlık alacağını, Sünni yetkililer ise kendi paylarına 5 bakanlık ile başbakan yardımcısı makamının düştüğünü belirtiyor. Dünyanın en büyük yaban hayatı gösterisi olarak kabul edilen Büyük Göç Mayıs ayı itibarıyla en görkemli evrelerinden birine girdi. Yaklaşık 1,5 milyon antilop, 250 bin zebra ve binlerce ceylan Tanzanya'nın Serengeti düzlüklerinden Kenya'daki Masai Mara bölgesine doğru yıllık göç yolculuğunu sürdürüyor. Dünya Sağlık Örgütü bir yolcu gemisinde patlak veren vakalarla gündeme gelen hantavirüsle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Arjantin'den yola çıkan ve Atlas Okyanusu'nu geçen lüks bir gemide tespit edilen 7 vakanın 3'ünün ölümle sonuçlanması yeni bir küresel tehdit mi sorusunu akıllara getirdi. Hantavirüsler kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor. İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken bunlar tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
1: Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Sen neydi annenizi?
1: Süreyya.
0: Adalı Süreyya.
1: Annemi tanıyor muydunuz?
0: Biliyor musun? Senin buraya geleceğini söylemiştim. İnsan kaderinden kaçamaz.
2: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Yetimhane Sahipsiz Cinler. Yetimhane Sahipsiz Cinler ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmeye çalışırken kendisine beklenmedik olayların içerisinde bulan bir kadının hikayesini konu ediyor. Annesiyle uzun süredir görüşmeyen Nergis hastaneden gelen telefonla annesinin vefat ettiğini öğrenir. Annesinden kalan eşyaları almak için hastaneye giden Nergis adına yazılan bir mektup ve eski bir fotoğraf bulur. Fotoğraf varlığından bu zamana kadar haberdar olmadığı kardeşine aittir. Geçmişiyle ilgili gerçekleri öğrenmek için büyük adaya giden Nergis, annesinin adada bulunan Rum Yetimhanesi'nde öğretmenlik yaptığını ve kardeşinin 10 yaşındayken kaybolduğunu öğrenir. Nergis, gerçekleri öğrenmeye çalışırken korkunç olaylarla yüzleşmek zorunda kalır. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Cem Kaymakçı ve Anastasya Budakva yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tayfun Sal, Murat Tavlı ve Ayşe Başkır var. İyi seyirler.
3: Burada garip şeyler yaşandı ve hala da yaşanıyor.
4: Annemin okul kayıtlarının bulunduğu sayfa yırtılmış. Çıkan yangında da birçok şey yanmış zaten.
0: Öğreneceksin. Kaderinden kaçamazsın.
5: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Le bajare diruki le amede, unjibon revitiyek kharine tene vekhandin. Canı ciger ocak başı le benda veye. Le canı ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bıxayın. Her uha medes bi çekirna lehmecun ki de o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canı ciger ocak başı jibo kesin ku tama deve gazanın jibo amede.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
6: Freyde çent çandıkarın bencem hev, li restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyin mezeyan, goşte braşti de hostati, de masiyan da tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hune bi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayin Dicle kente, telefon 0553-968-21-21. Restorana Zeytuni, Serpey Hatiyeke.
7: Beşge uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şart diye 5G'ye geçin.
8: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
9: T24
0: تزیه اشکنا جویا خود یو ریپلا نوا کری تریاکیه زافی وقتان سک قد هیویه چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش خوبی رامکه بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرائیر ممکنو مرکز پرورده و شهورمندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیه شارستانه گردی تاخا شهیدلیه زره سومر پارکی بانو کرا تلفون 0599 929 0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره

0: Roja kitabane Ergenî mabene hevtu desi gulane de beri xu kitab hezker doğandı akeno. Peyçi kuyande miyane kültürü de semete pivina işiko devlemet mavende neşma. Roja kitabane Ergenî mabene hevtu desi gulane ca parkormane Ergenî şaredarya Ergenî.
1: Gelemeye heja, roja dehe mehe, saat li dehan, li sumer parke, beza zimane dayike heye. Hem jiber roja dayikan, hem jiber cejna zimane kurdi, eme bezeki le dar bixin. Werin em tev be hevre, jibo zimane xo bebezin. Zimane me, nişana hebuname ye. Müdüriyeta zaman, ya şaredari ya bajari mezin, a amen.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Estu Tekirda, dünya de tenimenda. Sıba urzan bi zuvani xo, şeva erakın bi zuvani xo. Ma bindesto, eiro estu suba cinio, vengdana shima heminan, wair vegin.

0: Reklamlar.
1: Başarı doğru adreste başlar. Diyarbakır'da YKS ve okul destek programlarında güçlü kadro, birebir takip ve profesyonel rehberlik. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında güvenilir eğitim merkezi. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383. Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilgiyle yüksel, başarıyı yakala.
2: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
3: www.bambilet.com.tr Weimar Paris jibî nekin de jiyana rojane de wê ji were gelekî pêwîst be. Di bambilet.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilet.com.tr ziyaret bikin.
4: Uyumlu Samsung telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Türkcell mağazasına gelin. Seçili Samsung telefonunuzu %50'ye varan indirimlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
6: Tarihin, kültürün ve medeniyetin beşiği Ergani'de 2. Ergani Kitap Günleri 7-10 Mayıs tarihleri arasında kapılarını kitap severlere açıyor. Kelimelerin izinde, kültürle iç içe, yüzden fazla yazar ve 60 yayın evinin katılacağı bu büyük buluşmaya davetlisiniz. Fuar yeri, Park Orman Ergani, Ergani Belediyesi.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Guhdaren aziz, le mali u kuçeye, le bazaran u parkan, le her deri u her gavi, bu zamanı hova akıbır, bir kenunu havnan bebinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebuname.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi altı Diyarbakır.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
4: Sen de hayatında yeni bir sayfa açabilirsin. Bağımlılık kimi zaman umut kalmamış gibi hissettirse de tedaviyle aşılabilir. Unutma, doğru ve profesyonel bir destekle başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi. Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi, Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya alo 153.
5: Şare mayo erjiaye dese gulane roja yevşeme saat edesine de Sümer Park'te fazla işi zvani dayike esto. Hem roja dayikan ver hem tiroşani zvani kutki ver mado vazda işik beseruber bir kere. Bere ma perupya seba zuani vaz bide. Zuani ma nişane espiyan şemayo. Müdürya zuani ye şaradar ya amedya bajare kırdı.

0: emetim hebun hebun ameye
1: Reklamları dinlediniz.
2: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24

0: misin?
1: Bent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı bentradyo.com web adresimizden ve Bent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

Vent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı ventradyo.com web adresimizden ve Vent Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.

0: Şehrin kalbinde yepyeni bir lezzet noktası. Major Bistro Cafe. Dünya mutfağından seçkin tatlar, birbirinden özel meze çeşitleri ve damakta iz bırakan lezzetler burada buluşuyor. Günün her anına eşlik eden kahve çeşitleri, serinleten soğuk içecekler ve içinizi ısıtan sıcak lezzetlerle Major Bistro Cafe'de her an ayrı bir keyif. Sevdiklerinizle buluşmanın en lezzetli adresi Major Bistro Cafe, Dicle Kent Villalarında.
1: Başarı tesadüf değildir. Doğru eğitim, güçlü öğretmen kadrosu ve profesyonel rehberlikle mümkündür. Diyarbakır'da öğrencilerin başarı yolculuğunda güvenilir adresi Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. YKS ve okul destek programlarında birebir takip, yeni nesil soru çözümleri ve motivasyon odaklı eğitim anlayışıyla geleceğe sağlam adımlar atın. Kayıt ve detaylı bilgi için hemen arayın. 0555 051 0383 Özel Diyarbakır Bilgi Dünyası. Bilginin gücüyle başarıya.
2: Toyota servis kampanyasıyla her kilometrede yanınızda. 6 Nisan 16

0: fırsatı sizi bekliyor. Ayrıca 3 yaş ve üzeri modellerde Toyota orijinal motor yağı, yağ filtresi ve akülerde %20, bakım işçiliklerinde %15 indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
5: Tu ji dikarî dijyana xwe de rûpelek nû vekî. Her çi qas carnan tiryakî bûn wekî bêhêvîtiyê bide hîskirin jî bi nijdariyê tê derbaskirin. Ji bîr neke به پشتگیریه که راست و پروفیسیونل ریه که دن پیکانه. ناونده شیورمندی و پروردهی تریاکی بونه یا شارداریه باجار مزن آمده. تاقه شهیدلکه پارقه سومره مالا بکور. تلفون 0539-929-0516 آنجی آلو 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun. Bu topraklar İslam diyarı olduğundan beri yaşayanların, yakılanların, yıkılanların, didenlerin, kılanların kaydıdır.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Geçmişin Kokusu. Yugoslavya'nın dağılma sürecinde Üsküp'te yaşayan Salih, 500 yıllık aile evinde hem geçmişinin izlerini hem de hızla değişen bir toplumun çatışmalarını deneyimler. Mahallesinde giderek artan bireyselleşmeye ve çözülmeye karşı direnmeye çalışırken alıştığı düzenin yavaş yavaş yok olduğunu görür. Tam bu dönemde çocukluk arkadaşı ve bir zamanların aşkı Elina Nua, bir sivil toplum kuruluşunun temsilcisi olarak şehre geri döner. Onun gelişi mahalledeki dengeleri sarsar. Eski bağlar, yeni çıkarlar ve gizli güçler su yüzüne çıkar. Gerginlikler arttıkça komşular birbirine düşer. Mahalle karanlık bir dönüşümün içine sürüklenir. Salih ise artık kenarda durmaz. Hem geçmişte bıraktığını sandığı duygularla hem de Elina Nua'nın arkasındaki güçlerle yüzleşmek zorunda kalır.
2: Bunu sormuşsun.
3: Unutmadım.
2: O kadar çok özledim ki. Çok değişmemiş buralar. Şehir, çarşı hep hatırladığım gibi.
3: Hepimiz bıraktığın gibiyiz.
1: Dram türündeki filmin yönetmenliğini Serkan Özarslan yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Görkem Sevindik, Gülsüm Ali ve Emir Benderlioğlu var. İyi seyirler.
2: Kardeşlerimi, çocukları, herkesi öldürdüler değil mi? Biz hiçbir şey yapmadık onlara.
4: Sinevizyon.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Lezzetin köklerine, Mezopotamya'nın bereketli sofralarına, Tigra Mezopotamya mutfağına davetlisiniz. Geleneksel ev yemeklerinin en doğal hali, yöresel tariflerin en özgün dokunuşu Tigra'da hayat buluyor. Odun ateşinde ağır ağır pişen tandır, lokum gibi dağılan et yemekleri ve her lokmada geçmişin izini taşıyan eşsiz lezzetler. İster öğle molasında, ister akşam sofranızda, Tigra Mezopotamya mutfağında her tabak bir hikaye anlatır. Tigra Mezopotamya mutfağı, gerçek lezzeti arayanların adresi. Mahabat Bulvarı Bektaş Diamond sitesi 6 Diyarbakır.
2: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Frekvent Radyo yeniden iletimle. Mardin'de 95.0, Urfa'da 87.8, Muş'ta 96.5 frekanslarında yayında. Yayınımızı venkradyo.com web adresimizden ve Venk Radyo mobil uygulamalarından dünyanın her yerinden 7/24 dinleyebilirsiniz.
1: Reklamlar.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Reklamları dinlediniz.